abuti voto a hani ai nemer to jabuti ngabandesa ndikwaro pereza vote not nonsense not ndikodi uno malisa ngambulichera vari vene pedzi nende vuwa eha aurana zvimwe ndosvika zvino oitira kuti zvichimbire zvabuti ngabandesa auna zvimwe ndikwaro merisa ndine ndine buka risina muchira nini mini guju hiji ni eji tima hiji ni endege kika shino oitira kuti zvichimbire zvabuti ngabandesa auna zvimwe ndikwaro merisa ndine buka richira nini mini guju hiji ni eji tima hiji ndege nini mini ai nini do do auna vare mi anokuwa chosi zam nidao vadao choko jani vadao ane kuchimbira kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk